fanno. Dedinim razem olsun, dedinim razem olsun. Yapayım ya meyyatı, nesi yapan kıfrim olsun. Yapayım ya meyyatı, nesi yapan kıfrim olsun. Asamın eli elin